0: un monde, un avenir.
1: Ek duniya, ek mustaqbil.
2: Ek hasti, ek nihisti. Hastiyo, nihist.